Adamdır onlar, bela hep onları bulur. Çıra gibi yanarlar, yaşlı gözleri, yaralı yürekleri vardır. Yükleri hep sırtındadır, bir ağaç gibi dimdik, dimdik taşırlar. Yük onlar için hep bir çekirdek gibi. Delikanlıların aşkları viranedir, yolları kesilmiş, viran, talan edilmiştir. Delikanlılar dertlerin dermanıdır, namertlerin belasıdır.

0: Widzę. Mat hajnabën, është dhe qëj e kibëm. Pula, pëngje, vëzhej.
1: Bëre.
0: Da vëzhë ishë bëjnë e kem, her e kjo bëhu. Pula, pëngje, vëzhej, e kjo bëhu. Dhuke hemje, e gjumara me kërru ke qenë bistu pëngë këtë. U pishka zanisti gjithë bu, e u gjerëndu.
1: Kurdi bu, Arabi bu,
0: Nëkër Arabi.
1: Arabi bu.
0: Arabi bu hermanat zani bu kurdi bu kujni.
1: Aha.
0: Na na na na, heç. Pishti ez mun me...
1: Başa Seyda. Arabi bu.
0: Bele.
1: Ser vakte ki bu, ser vakte ki bu el Iraqi. Kish melik bu, kish reis bu.
0: Bele.
1: Bele.
0: Beri, beri pencu heşte Malik bu.
1: Melik Faysal bu.
0: Malik Faysal'e dövü bu.
1: Melik Faysal'e dövü.
0: Malik Faysal'e dövü. Şuraşa çardayı dirmeye sala pinci heşte dest bekir.
1: Aha.
0: Yani bir amıtetin ashabıma aşi. Ezi büki jibun. Bez bu mu du vazinit genmi kirne. Cuhala ki donana serp işte kerib gire de gütem herap aşi.
1: İskire bu kire.
0: Gire kasruka budur.
1: Bele, aşil kire bu seyda.
0: Aş,
1: Bele.
0: Vegave u evcihe dolar furuşa.
1: Dolar center.
0: Dolar center. Hal var aslan.
1: Yani kazdata borsi anci deb dolar center. Tabaçe borsaya.
0: Tabakı borsayı bini bile Ama takriben cumhuriyet dediği çok ribaret bunda.
1: Aha.
0: Ama sen ribari.
1: Bele bele.
0: El bir bunda, el bir rastı. Olay ki çoğum Hem de Camer Hantum bu min cuhalimin dana ser kuteli hatta durab dedim. Cihan mesih kim nazani? Esad mesih kim gahta duram dedim. Bari huda halki hotel avetin. Yeb ketakiri bijit falan u bijit Abdülkerim Kasım bim nazani mesele çiye.
1: Aha.
0: Bu mazi bükü bu.
1: Rastı.
0: Mazi bükü bu. Çare çubu mepenci. Av bu hindi çoraşa. 14 Temmuz'un 14 Tirmeh'e sal 1958'te Rüyda bu Abdülkerim Kasım. Seruk Vezinan Abdülkerim Kasım.
1: Bale.
0: Seruk ki ev kebu encümen kebu Arabi dugunlu meclis-i siyade. Hem şimdi Kurdi Bejin encümen seruk.
1: Bale.
0: Seruk ki Necibur Rubey'i bu.
1: Aha.
0: Necip Rubeyli bu. Eve az bu tedbişim sala pinci heşti bu af mruvel veri. Basit malime sala ditirici yüce kata çıt veten halına guhartın.
1: Rastı
0: Ha.
1: gördük.
0: Av bu eve ditire inkılap serhat ekirin. Demi inkılap serhat ekirin. Abdüsselam hatun, Ahmet Hasan Bekir hatun ve Cevher hatun hatam dünya yaptı.
1: De bence خلاص kir.
0: Bale.
1: Piştiğin
0: İşte ince. Encame ki baş mina der was der çu iki bu.
1: Çente ina der seydam.
0: Hafta beş.
1: Bu bir şey geleke.
0: Geleke ilk ya dü ince kesintine dinadır.
1: Hı.
0: Pes kjo ne vaki vega vë bu de helbjartën adenete eve an eve. Hatta ki xele kirdim ki şey o rast. Ha. Da pes kjo bu te dulu aparatu do ne isi. Yani bir an poş detin pë zumane arabi min pes kjo re ki dulu kubun tishtaki vasavu. Çova asnavi xud zanim min vasani bersiva hemjot zani. Bas ez verana geçtim bilaka kela. Ez vira ne geçtim.
1: Şimdi te nivesi.
0: Ez vira ne geçtim. Dümahı bin.
1: Tu bir jeb sistemi vega ve xelete. Awar raz bi seyda bu. Buari perverdeyi zanist da.
0: Bavur bu ki mani her vakti ki mruvet xuyten, zanayet xuyten, perverde karet xuyten.

paisa kon sarmada te paisa gadi ke hawa ru gazi dabagi je sharq o shimal e dunya rabul mada bo shand bo khazimadar ko mazi ah davile gavre gavre babe ta gushte la she mehla meskan u derhama hay agire khode le mala ta kete mane hasti ke mabdal e khode wazen zanim chishmet khanzi Aleni za hafta beş no bla bin çabe bele demane sorgu içmaj mı gaydi bele he ne bena çelo konune desi sosunu bevin azmet

Ezir diyarı karesan bula şavuti ketin berdenizi defni denu bala kada hece bara rengi dağıtı besi begule bala kada bu fener gizli Ela hazi enge beju bala minca ve belek terdi ki beli el bi haram ederse gunda feşi mekan